eje nigi seifem batebie intuli wakirwa amatitiri buno kageti intutukurwanirira umubusi.